Toto Chilimex. In your white infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochinimets. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal. Nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua timets. Nehua. Yowal.

Doctor Chili Mix. In your wife and band. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Doctor Chili Mix. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepant. In Timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Yowal Nepantli.